Aç geri demeş desnumem Hanuş bari hoki Tayt horun horun Şahiş hoş olum aç geri

0: Agosichem Pakradunen, Pakrad Estugiani Head.
1: Bugün Ayıp Efemi Sireli Radyo Ungun Tirner, Ağa Vasiktar Çiyal, Hertagan Merhanti Bumu Iskısalcı, Paystar Çiyal Eşşafat, Pokır İnç Darperenk Mer Horakiren, Vorovedev Horakir Gisert Pakrad Eştukyani Het Agosikhın Pakradunen, Ayş Yerguşapti Tarçiyal Agosikhın Pakradunu Çenk, Vorovedev Türkiyan Mıdazı İnne Orva Arçagurti. Sa, İslam tavanoğneru mezakuin doneren megne zohaperutyan donu kurban bayramı goçvazı yev aysoru teyevdagavin donu çe ıskısaz bayc garavarutyunu voroşez meguges ornal miyatsınel şapatman mınatsaz oreru arçagurtin yev aşpesov aşkujestinel yerrenes ızbosaşırçutyunu artarev urpaten iver Şart martik meç kahakneren tebi gam irenç küreri, irenç pınorlanları gertan gamal arçagurti vayrer. Teyevdagavin zovi yehanagıçı ıskısas, paçın orenal haravayın şirçanları meçiyerzi, gariliye zov mıtnel, hede vapar kahakı ızgali oren aveli hankiste aveli kahakı, Yev aşşapatal agosu lüş bidi çidesine anor amar mezi amaral inknaper apar yegav voç aşkadan kayin or. Kalov yerli oragarkin yerli oragarkı potorgode ahredi oren potorgode vorovedev kılhavor ıntimatil gusakçutyan tem tadagan harvaç mı dehi unetav. Ayo harvaç pare ıntumvaç pare Türkçe'den. Varşenk zinvoragan harvatsneru, panagayinlere mertent mert gümüşamı deyin kagakagan korzuntatsin, yev horurtalanı gülüzar geyin, gusak tutunları gıpa geyin, kişme, ayrı bir panagayinlere ait garuhutunu çünin, payç anor poharinance tadagan hamagarkı. Yev Türkiye kılhabor ıntimatil gusak tutunu. Jogovurta Harrabedagan Gusak Sütyunu 21 Mayıs'ın Yantargı ve Çav Ayt Desagi Korcogutyan mı? Tadagan Vecirov mı? Anko Hamar ve Çav Anor Gadaraz Verçin Intanur Kumarı Intanur Jogovu Yev Ayt Jogovu Val Çevaborvaç Var Sütyunu Ayt Anko Hamar Verenbeç Nakin gusak sabedi tartiyal il baştonin vera goçvetan tadarani voroşum ol. Anşuşsa anın tüneli pambiner vorovedev ait ıntanur jogovu gayasazer orinagan baymanderu meç yev aba jogovi voroşum ne de vaveratsva zeyin ıntutyunleru parsrakuin tadarani gogme. Ait tadarani vicirleri an viceliyen an arar geliyen nahkan boroşumu yergu or arar gelu jamget gar ait yergu orenu ıntaskin bu eve arar gütüyüm mü çer kadar vaz hedef aparan tadarane vavera sultan zer ıntanur jogovi boroşumları ait ait besinlanov hantec dariner anz rügu sakşutiyan şarkeren bomank Isim var gezik nerdir yunecan? Bıntecim var gaşark nerdir vecan? Vorbesi sevavurvi aysorva usak tutyan barçagaz mı? Ayt bıntumları lurşi ardı vecan gevtadaran mı? Ayt bıntumları hedevelov. Voroşun gayatsız var çeyyal hamarvi ayt ıntanur jogovu yevanur artükleri. Ayt çeyyal hamarumen yet. Yere gel bor, Vostiganer hücretsin gusak tutyan şenkı, yev pırdı gel bo tursan etsin, nersi kıldı voh, orinavor ındırvatsları, yev anons pokaren, tırları patsin, nahkin gusak zabedin timats. Kima ays karnak viçakı, nor ıntatkımı ne, anşiştor ays kadar vazin tem, Փողոքի ցային փարտաստություն երկրի բոլոր քրեզե ինտիմատիվ շրջանակները բոլորն անընտունելի կդանգադարված եւ այդ անընտունելի կդնելու հետևանքով լարվածությունը թարցիալ փարստացավ։ Այլևս միապետական պետություններ է, այլևս այստեղ ավտորիտարիզմը գտնելու

saranner. Gidek nahkan ait menguneik bedagan hamal saranner. İçbisine İstanbul'u bedagan hamal saranı, Ankara'yı bedagan hamal saranı, Yerdagavit şark mı hamal saranner. Miçin arevelki teknik agan hamalı saranı, İstanbul'u teknik agan hamalı saranı, Yerdagavit Boğaziçi hamalı saranı, Yevşader. Paz aş poların yet Dayım pasfazeyin kim natramneru nahatser dükülü koyatsat hamalı saranlar. Bilgin ait şarkener yev amenahinler yev amenah eginagavor ner dayım. Eginagavor hasta dükülmü ner. An şunorim ir tasakos neru pagankin haçogan zer boroş aravelutyun abahovel yev ait hamalı saranı hangarcagi voroşum oblu pagvetsav. Pınakan afar aysal ilgarkin togoki alik mı zavalet, nah yavaraç usanozları yev akademaganları togokeçin ays hangar zagi voruşu mintem, ıselo vorsa anıntun ediye, Usman hasta dutun mu, hazara vor aşagetler uneço, harira vor tasakosler uneço hasta dutun mu, ayspes megoren müsü çipak bir, ansman şirşan mı betke, İravatçı yaraş poğutu, moru bedev uşanı onerun bekması, artık gıbazlaştı beyin haçor torhansveri kınnıtyun derun. Yev megel imatsan bor, hamalı saranı pagvazı. Avelin hamalı saranı desuşna tırneri gıbet. Tırneri gıbet of artet, uşanı oneri haçor geçen kujel hamalir, hamalı saranı hamaliri, yev aytler poğutu çüyserin, mamlu haydarar uçunlerin, Lakroğların patsadretsin İrenç Vatlıvaz tıjvar utyunu, Borovede bedutyunu, Garkin boş, Mek Garkat utyun ırazer, Patsi aynor İrenç Haydararete, Askevetser usumu gırnak şarına gel, Aysinç hamalı sarane. Payt ısvat Aysinç hamalı sarane imeş, Gıpatsa gayin pazmatif pajinler, Borov koyutyunu neyin bilgi imeş. Aysink'ın bilgiyi meçhoruş, fajinleri hacakov aşağı getirler. Ay suçtur basınor, hamalı sahnin meç. Hamabadaskan tasakos bir de çıkıt neyin, hamabadaskan lısaran bir de çıkıt neyin. Yev aşpoları anoruş ütüner, yergu yere kordevet ait anoruş ütünü. Yev yere gal hangarzaki voruşumu mu, yedardı vetsav bilgi hamalı sahnin pagman voruşumu. İskabesan potorgot yere vuitler, alegozumler, veri vayrumler, vorok kagaka git yerzüm meş an yere vagayeli betke tüvin, paç Türkiye meş, şat pınagan, şat sovoragan, ıntatski mı berazmazın, şunoriv menadiragan varçagarkin. Ayş bayvanları meş, agosu vor merçerkin hima sabahın ga dıbvat verçin hamarı, Artan jamalaga brev tarsam, kalibot kolora song, dehi unetsan agosi hradara gutenen yed. Agosi hradara gutenen yed kevor, kusak tutyan varşa gazmı anko hamar vetsav, nahkin varşa inleri kusak tutyan tarsiyal baştona goç vetsan, hamalı saranı pag vetsav, yefedo ait pagelu voroşumu hediz goçyan Verat Vesav, Anor'u şükürler, yev ahakin zarkasınlar, vorum pınagan apar gıbiri bin, gamdeşçen kıdner, agosi dıbakir eçerun bırak. Anşişor agos hamasansi gaykeçi miçosav, ait polorin, oru orin, bahı bahin mümis antra tartsav, paç dıbakir terti, artel dıbaranen yeldelov, ısvasız miçev haçot hamarin, Münisk voç haşo tamarin ayl alaveli haşo tamarin voru vedev içmez ki çaraşaldısı aşşapat agos nüş gidi çidesne Türkiye meç bolso meç. Uremen men kima hiç bulan antlatardan kaç verçin de bakır var çamari olan tagutyan kılhavor nüfus gitarına hayastani ındırtyunları Aysink'ın yotu hunisi honutarani ındutyunları. Ayt ındutyunları ıntaraç agos korzazet sedevyal korakiri. Indutyunları ıntaraç paşinyan temarteme.

mi ki çuşadir Buse ve cermer hartıve Marzan kara unihariş Kes hartarir hayrude Çi kara dartsi jıptade Hoktar marmit Hokit makriş Upohanak desnesam verç

ריפס, עולה להוד קם, ענץ גיטרבץ. Hazar hazar demkeri meç desnumem kovaç gere yesmeyin İnçu ebem alusavor izgdaliçi şarkera anneşman

sakan yerpek, yerpek çınkı çekas. İpreveras, İprevkaro, İprevraş kapı dirki. Dumartayın vokutağa, duçe şıptun amen meki. Hazar yerkeri meçtan cevaz, gerkeri meçizme vas titer. Yerek darice bahkatat, vraş, vırkoçum emse. Nâ, vokçinerum kezzi, çiyen tanrı.